0: Abi. Meşhur. Abi ben de yani tam olarak ne yapmam lazım başka bir şey var.
1: Peki.